dimasa lunlerime jame kala panse kang to le lo la ke akashu ani dipu non arjuk se na dim boro lunlerime jame boro lunlerime jame kala pan ke cheng sia lun arjuk se na biki mohan thakur la pan junati boro ase pan lun jeta alun lam phela ke roje roje